0: Ngene iki kaya aku iki kaya wis disingkur karo sing kuwasa rasane, Dek. Piye aku iki terus mben kepiye to dijare umurku ya wis
1: sajane.